0: Umar Vahas Zeyasın Kurt'un Sedan'ın makamını öldürür. Ki ikisinin tam olduğunu değil, bağını da mata seri tatlıyım falan. Ne o, niye böyle afiyete göğata, sağolun, bakımlar seni yine uza, bakkini bisimle.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.